bocok kelawan pati londoro yakso ora ono sing kalah ora ono sing menang padha saktine padha dikdayane.